0: Esta güebisti kitabı dengi deben. La madu peşkeşkirdini Fahmi Hamatofiq.
1: Kitabı çamka İslamiyakan didu halvest nusini Mamusa Hasan Şemirani.

0: biryani Povliu la peçavra Harçili anrelera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surincan Sabat u sovin khan Lana u liyek çazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyle na humyana Bas birinci Mahmud
1: Mahmud

Derin abanda nüçyan listede ve baş bitin. Esra Cep Sürçü de geçtaşlaş yan nüçyan behdini peşkeşke. Ve Green Trade ser nüçyan jide destek. Encümeni bilintiye fatva ile Rima Kudistan'ı haydariye zedete berpirsin hükümeti uğradı gehinite. Neçarkırna xelki bu danabaya qere karabi. Zedemeki de kuhak hükümet kardara muça xorana. Bu haramu nedal kalan. Ve böyle geçtiği şaksazin herimi haydari zede buna tavanın madin hücber de tunu dibejit. Egle serseye sıza kiriyen dınav şaksaziyan da. Ve tavana madin hücber hakine sıza da. Piştî salekê lagirbesta kerti Gaza pitir ji 20,000 nexweş û birîndar bi sedema daxistina dergan û kêmkirina 47% dermanan çavbarê mirinê ne. Amerîka siza li ser dadgeha tawanên nêvdewletî sepand û gefên pekxistina karên wê diket. Piştî dadgehê rêkar dijî berpirsên Israîl girtîne ber.

em işe eykem, bir genime çılapapa. Halk seyri kir bile, em geçek yakır düyeti yok, çu vesaya, vela falan kes. Arraka makayım bari. Em kaşik ya deynava, vesa falan kes. Arraka makayım bari. Ama ki ameliyatı kirdua. Ama ki falan işi kirdua. Peçavana kişman hayi. Eğer İlyas kavmakayı bitekyan perist ve benavi ba'l, ise kalbeti zor perse. Navi şey ba'l niye, navi trip yok yani. Cari ve hayi aşıra da bete bit. Ali kısa kısa aşıra da. Ay ki yala aşıra da galadnaka. Cari ve hayi hakime göbete bit. Abi kal kurnuşi bu bari. Ba aşkıra davaya ka. Cari ve hayi para abete bit. Hava var zu abete bit. Halk halk çiye ya. Halk mobil ek durusa ka 50 dana navi kompaniya ka ile da. Cipse durusa ka havjar kodi kompaniya ka ile da. Biskit ed durusa ka. Ale men durusum kirdwa. Am khwa çav karo her çi şide bini navi ki khwa piyoy. Ba aşkıra. Ha imalin çalim. Ya khwa u de sanu khoş be vallahi ibra. Vallahi ibra işe zor mazbud bu. دوای هدیه بو بین دست خوشی لیه کن ولی چی؟ و پاریش کردویه تی پاری لیسندم بس ایشکی باش بو ای خواه چند ایشی بو ایمه کردو و پاریش ناسینه اگر با پاره بو این هوا حال مجین بطلی غاز بو این بمان کریای حال من چونه بو روشی چند هزار جاره ما هوا حال مجین ای دینه و ببی زحمت

0: derdi dıla takay çima ve umri faniye.
1: Spede FM, hemişe dinleyeyim.

Da bernameyi nizikdir le xalık. Le şaşı spede le galtan debim. Şevta sahaya.

Bir zaman tamam hamanımmış o. Şun Yusuf'un çayı zindanımmış o. Piri sararga her şey derdana. Herkese pir her şey derdana. Hiç kese bakmın tanya o pir nevi. Nâhır amra o zavidin nevi.